Changar pündün ki lamdün çişin güna lamnor temmisi bata. Kongjen dangi jesu zhangna diki tomnisi.